Mekke Mekke Mekke be iman Mekke Cezye Mekke fesad Mekke bedum Mekke agre bile le beyta mala babe khoke be cinaze babe lalo Muhammed

Tu bila Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Hulye de Şevkhan İbrahim Velal de Halib eder de Küçük Yebeder Muhan İbrahim Hayya dünya koş şababa keder Umar'a kâme hamyan İbrahim Velal de Halib Halib Sane de Şevkhan İbrahim Küçük Yebeder Muhan

Hayran ozo sare sibil mazer bu, sare sibil mazer bu. Deve koç kariye velan ki kon milan mirdesi o, liba cami haram ilma der bu. Hayran ozo, pokhre pokhre mola boye tatı zere mola boye mura beraber bu. Hay canu, hay canu.

Helele vaye oyu limi fele Ti çima mani di serê bilbilê perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbilê rabem bu mina kelek Aqlê vaye birîndar

Ah u ah, te çima mayi wisa bedar u şah Te rebeni güneyi ah sevi, sitara te tine te beci Ele vay brindar u bilbilu, me bae le xisteli tev kharakru Perişan o de sevi u mahacru, te bu hazreta

Ara ro derenga ro tune maşı gagule bişkifti selamla bu koga gelema Deyenciri yala berda megama kıvru kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit decimra söz ekdabu Eze hev ya sözü kıvru kırar u bekti etemam Sala parvişalı ezi gula divana revşa cuva tabım sala isal tez halandın fenani kuma deve ganyan ucema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce nema Nisonya amremi da tezkirme hesri dili eder

jen nav qendile gerdene zirave jeyde eyni Gidiye gele oy zubenge hafkuni meser mala babi dehe bu tecbuna Ramuzane gidu azre gir verdi eli Tu zer bige oy zubenge izal hafsali mi tamamu vazir Ramuzane gişte duhazım Harve kare miskini harami meri gırabra dil gavri oye